Hazır sayısında hepimiz Türkçe biliyoruz. Todos sabemos español por las telenovelas.